Ben Ayran Bey Chanel'la oynayacağım. Yine apropiyo ki hossa hayti Ayran. Deyimli provalla hamalikin, deyimli provalla amel. Kolluş mu anetlef şey. Bu nafşek forsi testaş terrela hata enti ma yine vahda. Min dawk il personi li ni provalla hama kolluş. Ni prova. Kul haja li hem laha maha u man kunt lif ċeja kan dik id-daq xej ta' fomo. Alla voli jessa iktar ma nikber iktar itton osli sewa, ma xorta jek tkun minnek jek. Impossibli li tifidel, ma nafx jek forsi tistax tifimni inti jem barra jow jek tintix bħali. Għan kompli ma Bruno Mars għalissa, I just